0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Yüreğimde aç

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkım

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Hande Yener'le başlıyoruz. 2000 yılında şarkıcı ilk albümü Senden İbareti çıkardı. Ardından 2002 yılında Sen Yoluna Ben Yoluma albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olduğunu kanıtladı. Hande Yener'den Acı Veriyor'u dinledik ve Hakan Peker'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkımızsa Aşkımız Göze Mi Geldi?

1997 yılından Ayrılık Deme Bana şarkısını seslendirdi ve Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Ben Senin

Emel Mülsoğlu 1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını atar. Erdal Çelik'le Emel Erdal ikilisini kurarlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkarırlar. Retro'ya Metin Aroğlu'yla devam edeceğiz. 1995 yılında

Deniz Arçak'tan bugün Geceden Buzdan Eller şarkısını çaldım sizlere ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Hiç bana sordun mu?

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Kolçak'ın en büyük aşk albümü 1993 yılında yayınlandı ve o albümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi İsterseni çaldım sizlere. Işın Karaca ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Sanatçının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan Lambayı.

En yuman isimlerden bir tanesi Kerim Tekin. Dinlediğimiz şarkısıysa Sensiz Olmazdı. Bugün kapanış şarkımız İzel'in Bebek albümünden Şekerim. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı olayın faili Seyit Ahmet K. ile birlikte 5'e yükseldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Milletvekili Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet K.'nın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği ve bu paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze şeridine yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye İHA'yla düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. 14'ten fazla kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arjaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2002 Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arjaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş

0: 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı $91.36, bir Bitcoin $64.547. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi ek hizmet binasına taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin Limanı'nda yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak $68,4 milyon ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 26.

0: En yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
9: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Çiğ'i ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: bugün böyle hani sohbet bazen tıkanır ya. İşte o gibi sohbetlerde bilginizle insanları şaşırtabileceğiniz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda epey bir bahsetmiştim size bu konulardan ama demek ki hala söyleyeceklerim var. İki güzel şarkının sonrasında keyifle başlıyorum sizler için anlatmaya.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
13: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün yine ilginç hikayelerim var sizlerle paylaşılacak. Mesela Japonya'da kiralanabildiğine inanamayacağınız garip hizmetleri anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi aklınıza belki araç geldi, bisiklet geldi. Ama hiç öyle değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama yabancı gözlere fazlasıyla ilginç geliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya'nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları da dediğim gibi oldukça şaşırtıcı. İşte bunlardan bahsedeyim istiyorum size. Mesela sadece Japonya'da orta yaşlı bir adamı günlük olarak kiralıyorsunuz. Nasıl yani dediğinizi duyar gibi oldum. Bu kulağa şaka gibi gelse de ciddi şekilde talep gören bir hizmet. O sanadı verilen bu kişiler genellikle turistlere rehberlik yapmak ya da sosyal etkinliklerde eşlik etmek üzere kiralanıyor. Bazen yalnızca bir ortamdaki sohbete ortak oluyorlar. Bazen konser arkadaşına dönüşüyorlar. Biliyorsunuz Japonya'da korkunç bir yalnızlık var. İnsanlar birbirleriyle konuşmaktan çok çekiniyorlar. İşte bu yüzden böyle bir yöntem geliştirilmiş. Buna şaşırmadıysanız romantik bir gün geçirmek için gerçek olmayan sevgili kiralama hizmetine mutlaka şaşıracaksınız. Bu da oldukça yaygın hizmetlerden bir tanesi. Japonya'da sevgili kiralama hizmeti gerçekten son derece yaygın ve belirli kurallarla sunuluyor insanlara. Fiziksel teması sınırlandıran bu sistem akşam yemeği, işte Luna Park gezisi ya da kafe buluşması gibi senaryolarda kullanılıyor. Demiştim ya Japonlar biraz çekingen insanlar ve sevgili bulmakta biraz zorlanıyorlar, sosyalleşmekte de aynı zamanda. Kiralanan sevgililer profesyonel davranıyorlar, ilgi gösteriyorlar ama tabii duygusal bir beklenti oluşturmuyor. Özellikle yalnız hissedenler ya da gerçek bir buluşma öncesi prova yapmak isteyenler için bu hizmet oldukça ilgi çekici seçenek haline gelmiş durumda. Devam edeceğiz iki güzel şarkının hemen sonrasında.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı ve en güzel şarkılar eşliğinde de devam ediyor. Az önce demiştim ki Japonya'da öyle hizmetler var ki öyle şeyler kiralayabiliyorsunuz ki oldukça ilginç ve şaşırtıcı. Onlardan bir tanesi de gerçek bir köpek sahibi olmak zor geldiyse onu kiralayabildiğiniz. Evet, biliyorsunuz tempolu bir iş yaşamları var bu insanların ve birçok insanın evcil hayvan sahiplenmesini imkansız hale getiren bir faktör bu. Bu duruma alternatif olarak da bazı merkezler üyelik sistemiyle köpek kiralama imkanı sunmaya başlamış. Dilerseniz 3 saatlik bir yürüyüş için kiralıyorsunuz. Dilerseniz birkaç günlük bakım amacıyla bir köpeği evinize götürebiliyorsunuz. Farklı ırk ve karakterlerdeki köpeklerle vakit geçirmek isteyenler için bu sistem hem böyle eğlenceli olmuş hem de rahatlatıcı bir deneyim sunmuş insanlara. Aslına bakarsanız çok güzel bir hizmet. Belki bazılarınız bana kızacaklar ama şimdi insanlar biliyorsunuz evcil hayvanları alıyorlar. Sonra onlarla böyle birkaç gün geçiriyorlar. Sonrasında da bakamayacaklarını anlayıp sokaklara geri salıyorlar. Hayvancağız eve alışmış oluyor. Sonrasında tekrar sokağa bırakılmak bu hayvana da eziyet sonuçta, değil mi? Onun için böyle yöntemler en azından hayvanları koruyabilmek için bana biraz daha insancıl geliyor. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda. Bu arada Japonya'da bavul taşımadan seyahat etmek de mümkün. Hatta kıyafet kiralama hizmetleri de mevcut. Valizle uğraşmak istemeyenler için Japonya'da kıyafet kiralama çözümleri oldukça ilginç bir alternatif. Özellikle böyle Japon havayolu şirketleri müşterilerin oteline doğrudan kıyafet ulaştıran hizmetler sunmaya başlamışlar. Bunun yanında Tokyo merkezli bir şirket kullanıcıya özel stil önerileriyle hazırlanan kıyafet kutularını göndermeye başlamış. Kullanıcı beğendiklerini satın alabiliyor, diğerlerini de geri yollayabiliyor. Seyahat sırasında şıklığından ödün vermek istemeyenler için gerçekten birebir hizmetlerden bir tanesi. Ve kapınıza kadar gelen bir korkudan bahsedeceğim şimdi size. Kiralık korku ambulansıyla gerilim dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. O nedir dediğinizi duyar gibi oldum, hemen anlatayım. Japonya'da korku evine gitmeye gerek kalmadan ürkütücü bir deneyim yaşamak mümkün aslında. Özel bir korku prodüksiyon şirketi tarafından tasarlanan özel bir ambulans rezervasyonla kapınıza geliyor. İçeri giren katılımcılar işte surround sesler, hareketli koltuklar ve su efektleriyle donatılmış bir korku deneyiminin tam ortasında kalıyor. En fazla 6 kişilik gruplarla sınırlı olan bu hizmet pandemi sonrası geliştirilen en farklı eğlence fikirlerinden bir tanesi. Hatırlarsanız size orta çağda insanların eğlence anlayışı adı altında neler yaptığını anlatmıştım. İnanın o dönemde yapılanlar bile daha mantıklıydı. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor güzel şarkılar eşliğinde. Bugün size Japonya'da kiralanan enteresan şeyleri anlatarak başlamıştım hatırlarsanız programa. Devam edelim çünkü bitmek bilmiyor. Mesela sinir bozucu bir günün ardından eşyaları parçalayarak rahatlamak isterseniz oda kiralayabiliyorsunuz. Bu mekanlarda Japonya'daki stresinizi fiziksel bir çıkış noktasına dönüştürebiliyorsunuz aslında. Kiralanan özel bir odada işte tabak, cam eşya, eski elektronikler gibi kırılabilir nesnelerle donatılmış bir alan veriliyor size. Elinize verilen beyzbol sopası ya da bir çekiçle ne isterseniz parçalayabiliyorsunuz. Fiyatlar odadaki eşya miktarına ve kaç kişiyle geleceğinize göre değişkenlik gösteriyor elbette. Grupça stres atmak isteyenler için yaratıcı çözümlerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi şöyle bir düşünün. İşten ayrılmak istiyorsunuz ama patronunuzla yüzleşmek de istemiyorsunuz. Bunu keşke biri sizin yerinize yapsa. İşte Japonya'da böyle bir sistemde devreye alınmış. Evet, bu hizmet çalışanlar adına işten ayrılma sürecini yöneten bir hizmet. Özellikle genç çalışanlar patronlarıyla yüzleşme korkusu ya da olası baskılardan kaçınmak için bu hizmeti tercih ediyorlarmış. Temsilci şirketle iletişime geçiyor, gerekli belgeleri teslim ediyor ve gerekirse tüm süreci yönetiyor. Japon iş kültürüne özgü bu çözüm sosyal çekingenliklerle baş etmenin sıra dışı yollarından bir tanesi olarak görülüyor. Bir de yüz yüze özür dilemek zor geldiyse onu da kiralayabiliyorsunuz. Nasılına gelince, Japonya'da profesyonel özür hizmeti veren ajanslar sizin adınıza gidip gerekli özrü diliyor. İş ilişkilerinde yaşanan sorunlardan özel hayatınızdaki krizlere kadar birçok senaryoya uygun temsilciler sunuluyor. Hatta bazı hizmetler bir ilişkiyi bitirme ya da aldatma senaryosunda ilişki partneri gibi davranıp özür sürecini sizin yerinize üstlenebiliyorlar. İşte bu gibi hizmetler ilginç geldi değil mi? Her millet artık kendine göre bir kültür oluşturuyor sonuçta. Yadırgamıyoruz belki ama bana kalırsa şaşırıyoruz bir parça. Birlikteliğimiz devam edecek güzel şarkıların hemen sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı olayın faili Seyit Ahmet K. ile birlikte 5'e yükseldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Milletvekili Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet K.'nın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği ve bu paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze şeridine yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye İHA'yla düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. 14'ten fazla kişi yaralandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arca Çorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor FK, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra ben...

0: Fransızın halkında. Yeni versin idman yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
9: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
10: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
12: Garanti BBVA.
13: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
14: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
13: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülkü.

Şarkılar bitti ve ben döndüm geldim. Geçtiğimiz günlerde güzel bir yazı okudum. Tecrübeli bir pilottan. Uçuş diyorlar adı altında. En sakin zamanı ve en az sarsıntı yaşanan koltuğu açıklamış. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaz tatili sezonunda biliyorsunuz uçuş trafiği birazcık artıyor. Pek çok yolcu da tabii sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli bir pilot Kaptan Chris bu konuda yolculara pratik öneriler vermiş. Özellikle de böyle ne zaman uçmalı, hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir gibi sorular var bunlar arasında. Bu arada eşi Laura ile birlikte bir YouTube kanalı da hazırlamış. Seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyoları paylaşıyor. Yok ben izleyemem saatlerce diyorsanız hemen küçücük bir özet geçmek isterim. Şimdi uçmaktan korkanlar için en ideal saat sabahın erken saatleri. Kaptan Chris böyle diyor. Özellikle de yaz mevsiminde sabah saatlerinde hava daha serin ve sakin olduğu için bu saatlerde türbülans ihtimali düşüyor eğer korkuyorsanız bu gibi durumlardan. Gün ısındıkça yükselen hava akımları ve artan sıcaklık uçakların daha fazla sarsılmasına neden olabiliyor. Aklınızda bulunsun. İşte bu yüzden sabah 6 ile 9 arası yapılan uçuşlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha rahat geçiyor. Ayrıca havalimanlarının da daha az kalabalık olduğu bu saatlerde seyahat etmek yolculuk stresini de azaltan bir şey. Uçağın neresinde oturmalıyım derseniz hemen anlatayım. Kaptan pilotun bir diğer önerisi koltuk seçimleriyle alakalı çünkü. Uçakta en az sarsıntı hissedilen bölge genellikle uçağın ön kısmı ya da kanat hizası oluyor. Özellikle kanatlar üzerindeki koltuklarda uçak hareket ettiğinde sarsıntı daha dengeli dağıldığı için türbülans daha az hissediliyor. Az önce de söylediğim gibi eğer korkuyorsanız. Uçağın arka bölümü ise sağa sola sallanma etkisini daha fazla yansıtıyor. Kaptan birçok hava yolunun bu koltuklar için ek ücret talep ettiğini belirtiyor ama uçuş konforu açısından bu farkın ödenmeye değer olduğunu da savunuyor. Bu arada bir öneri de daha bulunmuş. Uçuş öncesinde kokpite giderek pilotla konuşun diyor. Kendinizi gergin hissediyorsanız bunu kabin görevlilerine veya doğrudan pilota söylemekten çekinmeyin. Çoğu pilotun yolcuya hava durumu ve uçuşla ilgili bilgilendirme yapmaktan memnuniyet duyacağını da belirtmiş. Tabii bu tür bir iletişim biliyorsunuz yolcuların genelde zihinlerindeki belirsizlikleri azaltır ve olası türbülans durumlarında neyle karşılaşacaklarını bilmek endişeyi de ciddi ölçüde düşürebilir sonuçta. Eğer yapabiliyorsanız bunu da deneyebilirsiniz.

Çok sıcak bir yaz geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz gerçekten. Peki sıcakta terlemeyen kediler kendilerini nasıl serin tutuyorlar, hiç düşünmüş müydünüz? Böyle gereksiz bir şey düşünmediyseniz ben sizin yerinizi düşündüm ve hemen anlatmak istiyorum. Aslında oldukça akıllı yöntemleri var kedilerin. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemlerini devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Mesela kedilerin ter bezleri sınırlı ve yalnızca patilerinde bulunuyor. Yazın yerde bıraktıkları nemli izler işte bu bezlerden gelen sıvılar, ama insanlardaki gibi bir serinletici etkisi de yok. Asıl serinleme yöntemi tükürükle gerçekleşiyor. Kediler kendilerini yalayarak tüylerine tükürük yayıyorlar. Bu sıvı buharlaştıkça vücut yüzeyinden ısı çekiyor ve serinlik sağlıyor. İnsanların terle buharlaşma yoluyla serinlemesi gibi düşünebilirsiniz. Kediler de tüyleri sayesinde kendi terleme sistemlerini yaratıyorlar. İşte bu yüzden yaz aylarında kedilerin kendilerini daha sık temizlediğini fark edebilirsiniz. Kedilerin bu arada gün boyu banyo fayansında veya mutfak zemininde yayılması da tesadüf değil. Bu davranış iletim adı verilen bir fiziksel mekanizma ile açıklanıyor. Vücut sıcaklıkları çevredeki daha serin yüzeylere temas yoluyla aktarılıyor. İşte bu yöntem özellikle ev içindeki seramik ve taş gibi yüzeylerde oldukça etkili olan yöntemlerden bir tanesi. Ayrıca fiziksel efor harcamaktan kaçınarak da serin kalıyorlar. Dışarıda koşturup ısınmak yerine gölgeye çekilip vücut enerjilerini koruyorlar mesela. Kedilerin içgüdüsel olarak uyguladığı bir hayatta kalma stratejisi diyebiliriz bunun için. Şimdi hemen şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Tüyler de rahatsız eder onları. Tıraş ettirelim de serinlesin hayvanlar diye. Kesinlikle yapmayın diyor uzmanlar. Yaygın bir yanlış inanış çünkü bu. Uzmanlara göre bu işlem faydadan çok zarar veriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden James Johnson açıklamasına göre kedi tüyleri yazın sıcaktan koruyan doğal bir bariyer görevi görüyor. Bu tüyler hem güneş ışığını yansıtarak cildi UV'ye karşı koruyor hem de su kaybını yavaşlatıyor. Köpeklerin sıklıkla yaptığı böyle ağız açık soluma kedilerde nadiren görülen bir durum. Eğer kediniz dili dışarıda ve hızlı nefes alıyorsa bu ciddi bir ısınma belirtisi olabilir. Normalde serinlemek için bu yönteme başvurmuyorlar çünkü. Kedinizin bu hareketi yaptığını fark ederseniz hemen böyle serin bir alana alın, su içmesini sağlayın ve gerekiyorsa tabii veteriner desteği de alabilirsiniz. Kediler bu arada sıcağa oldukça dayanıklı hayvanlar ama aşırı durumlarda hızlı müdahale gerekebilir.

Hiç düşünmüş müydünüz çizgi filmlerde neden hep hayvan karakterler kullanılır? Çocuklara yönelik animasyonlarda insan yerine genelde hayvan karakterleri tercih ediliyor değil mi? Birçoğumuzun dikkatini muhtemelen çekmiştir. İşte panda, kaplumbağa, tilki, fare, ne bileyim hepsinin farklı bir anlamı var. Çizgi film yaratıcıları bu tercihi yalnızca sevimlilikle açıklamıyorlar. Arka planda tasarımdan pazarlamaya kadar uzanan çok katmanlı sebepler bulunuyor. Peki ama neden hayvan karakterler bu kadar baskın? Anlatacağım şarkıların sonrasında biraz daha meraklanın istiyorum.

0: güle gülle, gül güle gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Gül Güne Gül'le de en keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Çizgi filmlerde hep hayvan karakterler kullanılıyor. Acaba neden demiştim hatırlarsanız. Şimdi çocukların hayvanlara karşı doğal bir duygusal yakınlık geliştirdiği bilinen en büyük gerçeklerden bir tanesi, değil mi? Bu durum psikolojiyle doğrudan ilişkili. Tüylü, yumuşak katlı ve büyük gözlü hayvan karakterler, özellikle memeliler ve kuş türleri, çocuklar üzerinde güven verici ve sıcak bir etki yaratıyor. İşte bu yüzden animasyon stüdyoları çocukların duygusal bağ kurabileceği karakterleri bilinçli olarak hayvanlar arasından seçiyorlar. Sevimli karakterler böyle daha fazla oyuncak satışı getiriyor. Daha çok ürünleştiriliyor biliyorsunuz. Bu noktada pazarlama uzmanlarının rolü devreye giriyor elbette ve hangi karakterin bir sonraki projede başrolde olacağına genellikle tasarımcılardan önce karar veriyorlar. Yani aslında çizgi filmlerde bir karakter doğmadan önce onun satılıp satılamayacağı hesaplanıyor. Kurtlar mesela genellikle kötü karakterlidir. Çünkü tarih boyunca insanlar için hep bir tehdit unsuru olmuşlardır. Kaplumbağalara baktığımızda bilgelik, işte kediler kurnazlık, tilkiler aldatıcılık, farelerse çeviklikle ilişkilendirilir. Bu kültürel kabuller çizgi film senaryolarında bilinçli olarak kullanılıyor. Mesela Tom ve Jerry'yi düşünün, sadece bir kedi fare kovalamacısı değil o. Burada kedinin hilekar ama hep kaybeden olması, farenin küçük ama zeki oluşu gibi semboller aslında yerleşik düşünce kalıplarını temsil ediyor. Çocuk kitapları ve animasyonlar sıklıkla arkadaşlık, işte kayıp, cesaret, yalnızlık ve büyüme gibi biliyorsunuz duygusal açıdan yüklü temaları işliyorlar. İşte bu temalar gerçek insan karakterler üzerinden anlatıldığında çocuklar için fazla doğrudan ve ağır gelebiliyor. Ama bir ördek yavrusunun ailesini kaybetmesi ya da küçük bir tilkinin yeni bir yerde hayatta kalmaya çalışması gibi hayvan karakterlerle anlatılan hikayeler çocuklara güvenli bir duygusal mesafe sunuyor. Psikolojik olarak da bu empati kurma becerisini geliştiren bir şey ve duygusal zekaya elbette katkı sağlıyor. Mesela Aslan Kral filminde Simba'nın babasını kaybetmesi çocuklara ölüm kavramını anlatmanın en başarılı yollarından bir tanesiydi hatırlayacak olursanız. Ama bu kayıp bir insan karakterle işlenmiş olsaydı izleyici üzerinde daha travmatik etki

geldim loş. Genelde böyle hayatın içinde aklıma garip garip sorular geliyor ve hiç üşenmeden araştırıyorum. Şimdi artık yapay zeka sayesinde hayatımız çok daha kolaylaştı. Ondan da elbette yardım alıyorum. Yürüyen merdivenlerdeki basamaklara takıldım bugün de. Neden oluklu olduklarını merak ettim. Peki sizler böyle şeyleri merak eder misiniz? Merak edenler için memnuniyetle anlatmak isterim. Öğrendim çünkü. Şimdi yürüyen merdivenlere adım attığınız anda farkında olmasanız da birçok güvenlik önlemleriyle çevriliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de işte metal basamakların üzerinde yer alan ve dikkatli gözlerden kaçmayan o oyuklu yüzeyler. İlk bakışta sadece tasarım detayı gibi görünüyor ama bu olukların varlığı aslında hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor. Oluklar ayakkabılarınızın içeri çekilmesini engelliyor mesela. Büyük şirketler bu olukların yumuşak tabanlı ayakkabıların merdiven aralıklarına sıkışmasını önlemek amacıyla tasarlandığını belirtiyorlar. Özellikle böyle ayağınızı basamağın iç kısmına yani yükselen kısmına yaslayarak durduğunuzda bu oluklar sayesinde ayakkabınızın ucu basamak arasına çekilmiyor. Bu tasarım sayesinde basamaklar yukarı çıkarken birleşip düz bir yüzeye dönüştüğünde arada neredeyse boşluk kalmıyor. Böylece de tabii yalnızca ayakkabılar değil rüzgarla sürüklenen bir poşet ya da hani gevşek bir etek ucu da sisteme kapılıp gitmiyor. Peki ya o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor dersiniz? Hemen onu da araya sıkıştırayım isterim. Yürüyen merdivenin en üst ve en alt kısmında bulunan tarak gibi metal dişlerden bahsediyorum. Tarak plakası olarak adlandırılıyorlar. Bu donanım hareketli basamaklar düz zemine karışırken araya yabancı cisimlerin girmesini engelliyor. Yani aslında oluklarla aynı görevi tamamlayıcı olarak sürdürüyorlar da diyebilirim. Mesela elinizdeki plastik poşet yere düşse bu tarak sistemi onu içeriye çekmeden kenara atıveriyor. Elbette çöp kutusuna fırlatmıyor ama en azından mekanizmanın içine girmesini engelliyor. Böylece sistemin bozulması ya da durması da önlenmiş oluyor. Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor bu arada. Ondan da bahsedeyim. Düz bir merdivende su birikebilirken yürüyen merdivendeki oluklu yapı sayesinde sıvılar yüzeyde kalmıyor. Bu da tabii yağmurlu bir günde yürüyen merdivenlerin klasik merdivenlerden çok daha güvenli olmasını sağlıyor. Kaymayı azaltan bu sistem özellikle açık alandaki merdivenlerde ciddi farklar da yaratıyor. Ben

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi ek hizmet binasına taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin Limanı'nda yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak 68,4 milyon dolara ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücü... Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için...

0: Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
2: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: Gidi, emeğim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

size çok ilginç bir çalgıdan bahsetmek istiyorum. Adını Atatürk'ten alan cümbüşün tarihindeki hikayeyi bilmiyorum, biliyor musunuz? Hikayesi de en az çıkardığı melodiler kadar eşsiz diyebilirim size. Cümbüş, ut gibi perdesiz 12 teli bulunan, böyle tencere şekilli, alüminyum gövdeli ve gövde ağzı deri kaplı olan bir Türk çalgısıdır. Belki bilmeyenler olabilir. Üsküp'te doğan Zeynel Abidin, askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra tophane fabrikasında usta olarak çalışıyor. Baba mesleği olan kılıç üretimini de devam ettirmiş Zeynel Abidin. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye katılıyor. Ama savaş bittiği zaman her şey yeniden başlıyor kendisi için. Savaştan sonra silah ticaretiyle ve silahlarla ilgilenmeme kararı alan Zeynel Abidin, İzmir'de Beyler Sokağı'nda dükkan açarak çalgı imalatına başlıyor. Sonrasında da bu imalathaneyi İstanbul'a taşıyor. 14 Ocak 1930 günü Atatürk'ün huzuruna çıkan Zeynel Abidin Bey bu çalgıyı ilk kez Cumhurbaşkanı'na tanıtıyor. Alüminyum gövde ve ahşap sapıyla biraz böyle udu andıran bu çalgının sesi oldukça gür. O tarihte elektronik ses düzeni olmadığı için çalgının sesinin uzaktan duyulması son derece önemli elbette. Zeynel Abidin Bey'in oğlu Cemal'in sergilediği performansı çok beğenen Atatürk de hemen o anda yeni çalgının adını koyuyor. Bu çalgı hangi meclise girse etrafa neşe saçar, adı cümbüş olsun diyor. Zeynel Abidin Bey ilk yapım cümbüşlerden bir tanesini de Atatürk'e, diğerini de İran Şahı Rıza Pehlevi'ye hediye ediyor. 1934 yılında çıkan soyadı kanunuyla soyadını cümbüş olarak seçen cümbüşün mucidi Zeynel Abidin cümbüşüyle beraber katıldığı Prag ve Kahire sergilerinde ödül kazanıyor aynı zamanda. 1947 yılında hayatını kaybeden Zeynel Abidin cümbüşün ailesi enstrüman imalatına ve satışına hala devam ediyor. Enstrümanın patenti ise Zeynel Abidin cümbüşleri olarak alınmış.

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğüm %50 hibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır dedi. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği ve bu paraların kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray Arjaçoğlu ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa

0: yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle

0: Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Radyo.
8: Radyo Ülke.

0: Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi ek hizmet binasına taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin Limanı'nda yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak 68,4 milyon dolara ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi
4: sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret

0: Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Aktivex sıvı sabun 1 litre 129.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve sup gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurulun ilk önemli gündemi belli oldu. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleriyle gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetliyoruz. 2025 yılında 108 saha denetimi gerçekleştirdik. 85 kıyı tesisini de program dışı denetime tabi tuttuk, dedi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arcaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin 14.100 puandan işliyor.
1: Hava durumu.

0: haber.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Şimdi sen bugün bu işte var mısın? Hayatta her şey olur, hep

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi ek hizmet binasına taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin Limanı'nda yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak 68,4 milyon dolara ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha

0: ile Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum, oturum.
15: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Hande Yener'le başlıyoruz. 2000 yılında şarkıcı ilk albümü Senden İbareti çıkardı. Ardından 2002 yılında Sen Yoluna Ben Yoluma albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olduğunu kanıtladı. Hande Yener'den Acı Veriyor'u dinledik ve Hakan Peker'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkımızsa Aşkımız Göze Mi Geldi?

Rick 1997 yılından Ayrılık Deme Bana şarkısını seslendirdi ve Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız da Ben Sevdim.

Emel Mülkçoğlu 1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını atar. Erdal Çelik'le Emel Erdal ikilisini kurarlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkarırlar. Retro'ya Metin Aroğlu'yla devam edeceğiz. 1990

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Comilli 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezim, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezim, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

Deniz Arçak'tan bugün Geceden Buzdan Eller şarkısını çaldım sizlere ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Hiç bana sordun mu?

Harun Kolçak'ın en büyük aşk albümü 1993 yılında yayınlandı ve o albümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi İsterseni çaldım sizlere. Işın Karaca ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Sanatçının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan Lamba.

Maalesef çok erken bir yaşta hayata gözlerini yuman isimlerden bir tanesi Kerim Tekin. Dinlediğimiz şarkısı ise Sensiz Olmazdı. Bugün kapanış şarkımız İzel'in Bebek albümünden Şekerim. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurulun ilk önemli gündemi belli oldu. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleriyle gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetliyoruz. 2025 yılında 108 saha denetimi gerçekleştirdik. 85 kıyı tesisini de program dışı denetime tabi tuttuk, dedi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arcaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında

0: Radyo Domu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
9: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de.

0: Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakar, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emekler çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.
5: Son 2, 3, 4.
6: Haydi sen de başla artık bu.
1: 290.
2: Radyo reklam vermek için telefonumuz 0338 34.
1: Sona erdi.

0: Bugün böyle hani sohbet bazen tıkanır ya. İşte o gibi sohbetlerde bilginizle insanları şaşırtabileceğiniz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda epey bir bahsetmiştim size bu konulardan ama demek ki hala söyleyeceklerim var. İki güzel şarkının sonrasında keyifle başlıyorum sizler için anlatmaya.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün yine ilginç hikayelerim var sizlerle paylaşılacak. Mesela Japonya'da kiralanabildiğine inanamayacağınız garip hizmetleri anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi aklınıza belki araç geldi, bisiklet geldi. Ama hiç öyle değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama yabancı gözlere fazlasıyla ilginç geliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya'nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları da dediğim gibi oldukça şaşırtıcı. İşte bunlardan bahsedeyim istiyorum size. Mesela sadece Japonya'da orta yaşlı bir adamı günlük olarak kiralıyorsunuz. Nasıl yani dediğinizi duyar gibi oldum. Bu kulağa şaka gibi gelse de ciddi şekilde talep gören bir hizmet. O sanadı verilen bu kişiler genellikle turistlere rehberlik yapmak ya da sosyal etkinliklerde eşlik etmek üzere kiralanıyor. Bazen yalnızca bir ortamdaki sohbete ortak oluyorlar. Bazen konser arkadaşına dönüşüyorlar. Biliyorsunuz Japonya'da korkunç bir yalnızlık var. İnsanlar birbirleriyle konuşmaktan çok çekiniyorlar. İşte bu yüzden böyle bir yöntem geliştirilmiş. Buna şaşırmadıysanız romantik bir gün geçirmek için gerçek olmayan sevgili kiralama hizmetine mutlaka şaşıracaksınız. Bu da oldukça yaygın hizmetlerden bir tanesi. Japonya'da sevgili kiralama hizmeti gerçekten son derece yaygın ve belirli kurallarla sunuluyor insanlara. Fiziksel teması sınırlandıran bu sistem akşam yemeği, işte Luna Park gezisi ya da kafe buluşması gibi senaryolarda kullanılıyor. Demiştim ya Japonlar biraz çekingen insanlar ve sevgili bulmakta biraz zorlanıyorlar, sosyalleşmekte de aynı zamanda. Kiralanan sevgililer profesyonel davranıyorlar, ilgi gösteriyorlar ama tabii duygusal bir beklenti oluşturmuyor. Özellikle yalnız hissedenler ya da gerçek bir buluşma öncesi prova yapmak isteyenler için bu hizmet oldukça ilgi çekici seçenek haline gelmiş durumda. Devam edeceğiz iki güzel şarkının hemen sonrasında.

Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz başladı ve en güzel şarkılar eşliğinde de devam ediyor. Az önce demiştim ki Japonya'da öyle hizmetler var ki öyle şeyler kiralayabiliyorsunuz ki oldukça ilginç ve şaşırtıcı. Onlardan bir tanesi de gerçek bir köpek sahibi olmak zor geldiyse onu kiralayabildiğiniz. Evet, biliyorsunuz tempolu bir iş yaşamları var bu insanların ve birçok insanın evcil hayvan sahiplenmesini imkansız hale getiren bir faktör bu. Bu duruma alternatif olarak da bazı merkezler üyelik sistemiyle köpek kiralama imkanı sunmaya başlamış. Dilerseniz 3 saatlik bir yürüyüş için kiralıyorsunuz. Dilerseniz birkaç günlük bakım amacıyla bir köpeği evinize götürebiliyorsunuz. Farklı ırk ve karakterlerdeki köpeklerle vakit geçirmek isteyenler için bu sistem hem böyle eğlenceli olmuş hem de rahatlatıcı bir deneyim sunmuş insanlara. Aslına bakarsanız çok güzel bir hizmet. Belki bazılarınız bana kızacaklar ama şimdi insanlar biliyorsunuz evcil hayvanları alıyorlar. Sonra onlarla böyle birkaç gün geçiriyorlar. Sonrasında da bakamayacaklarını anlayıp sokaklara geri salıyorlar. O hayvancağız eve alışmış oluyor. Sonrasında tekrar sokağa bırakılmak bu hayvana da eziyet sonuçta, değil mi? Onun için böyle yöntemler en azından hayvanları koruyabilmek için bana biraz daha insancıl geliyor. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda. Bu arada Japonya'da bavul taşımadan seyahat etmek de mümkün. Hatta kıyafet kiralama hizmetleri de mevcut. Valizle uğraşmak istemeyenler için Japonya'da kıyafet kiralama çözümleri oldukça ilginç bir alternatif. Özellikle böyle Japon havayolu şirketleri müşterilerin oteline doğrudan kıyafet ulaştıran hizmetler sunmaya başlamışlar. Bunun yanında Tokyo merkezli bir şirket kullanıcıya özel stil önerileriyle hazırlanan kıyafet kutularını göndermeye başlamış. Kullanıcı beğendiklerini satın alabiliyor, diğerlerini de geri yollayabiliyor. Seyahat sırasında şıklığından ödün vermek istemeyenler için gerçekten birebir hizmetlerden bir tanesi. Ve kapınıza kadar gelen bir korkudan bahsedeceğim şimdi size. Kiralık korku ambulansıyla gerilim dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. O nedir dediğinizi duyar gibi oldum, hemen anlatayım. Japonya'da korku evine gitmeye gerek kalmadan ürkütücü bir deneyim yaşamak mümkün aslında. Özel bir korku prodüksiyon şirketi tarafından tasarlanan özel bir ambulans rezervasyonla kapınıza geliyor. İçeri giren katılımcılar İşte surround sesler, hareketli koltuklar ve su efektleriyle donatılmış bir korku deneyiminin tam ortasında kalıyor. En fazla 6 kişilik gruplarla sınırlı olan bu hizmet, pandemi sonrası geliştirilen en farklı eğlence fikirlerinden bir tanesi. Hatırlarsanız size orta çağda insanların eğlence anlayışı adı altında neler yaptığını anlatmıştım. İnanın o dönemde yapılanlar bile daha mantıklıydı. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor güzel şarkılar eşliğinde. Bugün size Japonya'da kiralanan enteresan şeyleri anlatarak başlamıştım hatırlarsanız programa. Devam edelim çünkü bitmek bilmiyor. Mesela sinir bozucu bir günün ardından eşyaları parçalayarak rahatlamak isterseniz oda kiralayabiliyorsunuz. Bu mekanlarda Japonya'daki stresinizi fiziksel bir çıkış noktasına dönüştürebiliyorsunuz aslında. Kiralanan özel bir odada işte tabak, cam eşya, eski elektronikler gibi kırılabilir nesnelerle donatılmış bir alan veriliyor size. Elinize verilen beyzbol sopası ya da bir çekiçle ne isterseniz parçalayabiliyorsunuz. Fiyatlar odadaki eşya miktarına ve kaç kişiyle geleceğinize göre değişkenlik gösteriyor elbette. Grupça stres atmak isteyenler için yaratıcı çözümlerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi şöyle bir düşünün. İşten ayrılmak istiyorsunuz ama patronunuzla yüzleşmek de istemiyorsunuz. Bunu keşke biri sizin yerinize yapsa. İşte Japonya'da böyle bir sistem de devreye alınmış. Evet, bu hizmet çalışanlar adına işten ayrılma sürecini yöneten bir hizmet. Özellikle genç çalışanlar patronlarıyla yüzleşme korkusu ya da olası baskılardan kaçınmak için bu hizmeti tercih ediyorlarmış. Temsilci şirketle iletişime geçiyor, gerekli belgeleri teslim ediyor ve gerekirse tüm süreci yönetiyor. Japon iş kültürüne özgü bu çözüm sosyal çekingenliklerle baş etmenin sıra dışı yollarından bir tanesi olarak görülüyor. Bir de yüz yüze özür dilemek zor geldiyse onu da kiralayabiliyorsunuz. Nasılına gelince, Japonya'da profesyonel özür hizmeti veren ajanslar sizin adınıza gidip gerekli özrü diliyor. İş ilişkilerinde yaşanan sorunlardan özel hayatınızdaki krizlere kadar birçok senaryoya uygun temsilciler sunuluyor. Hatta bazı hizmetler bir ilişkiyi bitirme ya da aldatma senaryosunda ilişki partneri gibi davranıp özür sürecini sizin yerinize üstlenebiliyorlar. İşte bu gibi hizmetler ilginç geldi değil mi? Her millet artık kendine göre bir kültür oluşturuyor sonuçta. Yadırgamıyoruz belki ama bana kalırsa şaşırıyoruz bir parça. Birlikteliğimiz devam edecek güzel şarkıların hemen sonrasında.

Şarkılar bitti ve ben döndüm geldim. Geçtiğimiz günlerde güzel bir yazı okudum. Tecrübeli bir pilottan. Uçuş diyorlar adı altında. En sakin zamanı ve en az sarsıntı yaşanan koltuğu açıklamış. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaz tatili sezonunda biliyorsunuz uçuş trafiği birazcık artıyor. Pek çok yolcu da tabii sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli bir pilot Kaptan Chris bu konuda yolculara pratik öneriler vermiş. Özellikle de böyle ne zaman uçmalı, hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir gibi sorular var bunlar arasında. Bu arada eşi Laura ile birlikte bir YouTube kanalı da hazırlamış. Seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyoları paylaşıyor. Yok ben izleyemem saatlerce diyorsanız hemen küçücük bir özet geçmek isterim. Şimdi uçmaktan korkanlar için en ideal saat sabahın erken saatleri. Kaptan Chris böyle diyor. Özellikle de yaz mevsiminde sabah saatlerinde hava daha serin ve sakin olduğu için bu saatlerde türbülans ihtimali düşüyor eğer korkuyorsanız bu gibi durumlardan. Gün ısındıkça yükselen hava akımları ve artan sıcaklık uçakların daha fazla sarsılmasına neden olabiliyor. Aklınızda bulunsun. İşte bu yüzden sabah 6 ile 9 arası yapılan uçuşlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha rahat geçiyor. Ayrıca havalimanlarının da daha az kalabalık olduğu bu saatlerde seyahat etmek yolculuk stresini de azaltan bir şey. Uçağın neresinde oturmalıyım derseniz hemen anlatayım. Kaptan pilotun bir diğer önerisi koltuk seçimleriyle alakalı çünkü. Uçakta en az sarsıntı hissedilen bölge genellikle uçağın ön kısmı ya da kanat hizası oluyor. Özellikle kanatlar üzerindeki koltuklarda uçak hareket ettiğinde sarsıntı daha dengeli dağıldığı için türbülans daha az hissediliyor. Az önce de söylediğim gibi eğer korkuyorsanız. Uçağın arka bölümü ise sağa sola sallanma etkisini daha fazla yansıtıyor. Kaptan birçok hava yolunun bu koltuklar için ek ücret talep ettiğini belirtiyor ama uçuş konforu açısından bu farkın ödenmeye değer olduğunu da savunuyor. Bu arada bir öneride daha bulunmuş. Uçuş öncesinde kokpite giderek pilotla konuşun diyor. Kendinizi gergin hissediyorsanız bunu kabin görevlilerine veya doğrudan pilota söylemekten çekinmeyin. Çoğu pilotun yolcuya hava durumu ve uçuşla ilgili bilgilendirme yapmaktan memnuniyet duyacağını da belirtmiş. Tabii bu tür bir iletişim biliyorsunuz yolcuların genelde zihinlerindeki belirsizlikleri azaltır ve olası türbülans durumlarında neyle karşılaşacaklarını bilmek endişeyi de ciddi ölçüde düşürebilir sonuçta. Eğer yapabiliyorsanız bunu da deneyebilirsiniz.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyumu atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması amacıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında görev uçuşu yapıldığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir açıklamasını yaptı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den Galatasaray, Arcaçorum FK, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Kocaeli Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6691 lira 80 kuruş, Amerikan doları 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 53 kuruş, sterlin 64 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 36 sent, bir bitcoin 64547 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.127 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz Mavi Vatan'ın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239 0140 239 0. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni.

çok sıcak bir yaz geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz gerçekten. Peki sıcakta terlemeyen kediler kendilerini nasıl serin tutuyorlar, hiç düşünmüş müydünüz? Böyle gereksiz bir şey düşünmediyseniz ben sizin yerinizi düşündüm ve hemen anlatmak istiyorum. Aslında oldukça akıllı yöntemleri var kedilerin. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemlerini devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Mesela kedilerin ter bezleri sınırlı ve yalnızca patilerinde bulunuyor. Yazın yerde bıraktıkları nemli izler işte bu bezlerden gelen sıvılar, ama insanlardaki gibi bir serinletici etkisi de yok. Asıl serinleme yöntemi tükürükle gerçekleşiyor. Kediler kendilerini yalayarak tüylerine tükürük yayıyorlar. Bu sıvı buharlaştıkça vücut yüzeyinden ısı çekiyor ve serinlik sağlıyor. İnsanların terle buharlaşma yoluyla serinlemesi gibi düşünebilirsiniz. Kediler de tüyleri sayesinde kendi terleme sistemlerini yaratıyorlar. İşte bu yüzden yaz aylarında kedilerin kendilerini daha sık temizlediğini fark edebilirsiniz. Kedilerin bu arada gün boyu banyo fayansında veya mutfak zemininde yayılması da tesadüf değil. Bu davranış iletim adı verilen bir fiziksel mekanizma ile açıklanıyor. Vücut sıcaklıkları çevredeki daha serin yüzeylere temas yoluyla aktarılıyor. İşte bu yöntem özellikle ev içindeki seramik ve taş gibi yüzeylerde oldukça etkili olan yöntemlerden bir tanesi. Ayrıca fiziksel efor harcamaktan kaçınarak da serin kalıyorlar. Dışarıda koşturup ısınmak yerine gölgeye çekilip vücut enerjilerini koruyorlar mesela. Kedilerin içgüdüsel olarak uyguladığı bir hayatta kalma stratejisi diyebiliriz bunun için. Şimdi hemen şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Tüyler de rahatsız eder onları. Tıraş ettirelim de serinlesin hayvanlar diye. Kesinlikle yapmayın diyor uzmanlar. Yaygın bir yanlış inanış çünkü bu. Uzmanlara göre bu işlem faydadan çok zarar veriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden James Jones'un açıklamasına göre kedi tüyleri yazın sıcaktan koruyan doğal bir bariyer görevi görüyor. Bu tüyler hem güneş ışığını yansıtarak cildi UV'ye karşı koruyor hem de su kaybını yavaşlatıyor. Köpeklerin sıklıkla yaptığı böyle ağız açık soluma kedilerde nadiren görülen bir durum. Eğer kediniz dili dışarıda ve hızlı nefes alıyorsa bu ciddi bir ısınma belirtisi olabilir. Normalde serinlemek için bu yönteme başvurmuyorlar çünkü. Kedinizin bu hareketi yaptığını fark ederseniz hemen böyle serin bir alana alın, su içmesini sağlayın ve gerekiyorsa tabii

hiç düşünmüş müydünüz? Çizgi filmlerde neden hep hayvan karakterler kullanılır? Çocuklara yönelik animasyonlarda insan yerine genelde hayvan karakterleri tercih ediliyor, değil mi? Birçoğumuzun dikkatini muhtemelen çekmiştir. İşte panda, kaplumbağa, tilki, fare, ne bileyim, hepsinin farklı bir anlamı var. Çizgi film yaratıcıları bu tercihi yalnızca sevimlilikle açıklamıyorlar. Arka planda tasarımdan pazarlamaya kadar uzanan çok katmanlı sebepler bulunuyor. Peki ama neden hayvan karakterler bu kadar baskın? Anlatacağım şarkıların sonrasında biraz daha meraklanın istiyorum.

Gül Güne Gül'le de en keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Çizgi filmlerde hep hayvan karakterler kullanılıyor. Acaba neden demiştim hatırlarsanız. Şimdi çocukların hayvanlara karşı doğal bir duygusal yakınlık geliştirdiği bilinen en büyük gerçeklerden bir tanesi, değil mi? Bu durum psikolojiyle doğrudan ilişkili. Tüylü, yumuşak katlı ve büyük gözlü hayvan karakterler, özellikle memeliler ve kuş türleri, çocuklar üzerinde güven verici ve sıcak bir etki yaratıyor. İşte bu yüzden animasyon stüdyoları çocukların duygusal bağ kurabileceği karakterleri bilinçli olarak hayvanlar arasından seçiyorlar. Sevimli karakterler böyle daha fazla oyuncak satışı getiriyor. Daha çok ürünleştiriliyor biliyorsunuz. Bu noktada pazarlama uzmanlarının rolü devreye giriyor elbette ve hangi karakterin bir sonraki projede başrolde olacağına genellikle tasarımcılardan önce karar veriyorlar. Yani aslında çizgi filmlerde bir karakter doğmadan önce onun satılıp satılamayacağı hesaplanıyor. Kurtlar mesela genellikle kötü karakterlidir. Çünkü tarih boyunca insanlar için hep bir tehdit unsuru olmuşlardır. Kaplumbağalara baktığımızda bilgelik, işte kediler kurnazlık, tilkiler aldatıcılık, farelerse çeviklikle ilişkilendirilir. Bu kültürel kabuller çizgi film senaryolarında bilinçli olarak kullanılıyor. Mesela Tom ve Jerry'yi düşünün, sadece bir kedi fare kovalamacısı değil o. Burada kedinin hilekar ama hep kaybeden olması, farenin küçük ama zeki oluşu gibi semboller aslında yerleşik düşünce kalıplarını temsil ediyor. Çocuk kitapları ve animasyonlar sıklıkla arkadaşlık, işte kayıp, cesaret, yalnızlık ve büyüme gibi biliyorsunuz duygusal açıdan yüklü temaları işliyorlar. İşte bu temalar gerçek insan karakterler üzerinden anlatıldığında çocuklar için fazla doğrudan ve ağır gelebiliyor. Ama bir ördek yavrusunun ailesini kaybetmesi ya da küçük bir tilkinin yeni bir yerde hayatta kalmaya çalışması gibi hayvan karakterlerle anlatılan hikayeler çocuklara güvenli bir duygusal mesafe sunuyor. Psikolojik olarak da bu empati kurma becerisini geliştiren bir şey ve duygusal zekaya elbette katkı sağlıyor. Mesela Aslan Kral filminde Simba'nın babasını kaybetmesi çocuklara ölüm kavramını anlatmanın en başarılı yollarından bir tanesiydi hatırlayacak olursanız. Ama bu kayıp bir insan karakterle işlenmiş olsaydı izleyici üzerinde daha travmatik etki

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo

0: genelde böyle hayatın içinde aklıma garip garip sorular geliyor ve hiç üşenmeden araştırıyorum. Şimdi artık yapay zeka sayesinde hayatımız çok daha kolaylaştı. Ondan da elbette yardım alıyorum. Yürüyen merdivenlerdeki basamaklara takıldım bugün de. Neden oluklu olduklarını merak ettim. Peki sizler böyle şeyleri merak eder misiniz? Merak edenler için memnuniyetle anlatmak isterim. Öğrendim çünkü. Şimdi yürüyen merdivenlere adım attığınız anda farkında olmasanız da birçok güvenlik önlemleriyle çevriliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de işte metal basamakların üzerinde yer alan ve dikkatli gözlerden kaçmayan o oyuklu yüzeyler. İlk bakışta sadece tasarım detayı gibi görünüyor. Ama bu olukların varlığı aslında hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor. Oluklar ayakkabılarınızın içeri çekilmesini engelliyor mesela. Büyük şirketler bu olukların yumuşak tabanlı ayakkabıların merdiven aralıklarına sıkışmasını önlemek amacıyla tasarlandığını belirtiyorlar. Özellikle böyle ayağınızı basamağın iç kısmına yani yükselen kısmına yaslayarak durduğunuzda bu oluklar sayesinde ayakkabınızın ucu basamak arasına çekilmiyor. Bu tasarım sayesinde basamaklar yukarı çıkarken birleşip düz bir yüzeye dönüştüğünde arada neredeyse boşluk kalmıyor. Böylece de tabii yalnızca ayakkabılar değil, rüzgarla sürüklenen bir poşet ya da hani gevşek bir etek ucu da sisteme kapılıp gitmiyor. Peki ya o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor dersiniz? Hemen onu da araya sıkıştırayım isterim. Yürüyen merdivenin en üst ve en alt kısmında bulunan tarak gibi metal dişlerden bahsediyorum. Tarak plakası olarak adlandırılıyorlar. Bu donanım hareketli basamaklar düz zemine karışırken araya yabancı cisimlerin girmesini engelliyor. Yani aslında oluklarla aynı görevi tamamlayıcı olarak sürdürüyorlar da diyebilirim. Mesela elinizdeki plastik poşet yere düşse bu tarak sistemi onu içeriye çekmeden kenara atıveriyor. Elbette çöp kutusuna fırlatmıyor ama en azından mekanizmanın içine girmesini engelliyor. Böylece sistemin bozulması ya da durması da önlenmiş oluyor. Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor bu arada. Ondan da bahsedeyim. Düz bir merdivende su birikebilirken yürüyen merdivendeki oluklu yapı sayesinde sıvılar yüzeyde kalmıyor. Bu da tabii yağmurlu bir günde yürüyen merdivenlerin klasik merdivenlerden çok daha güvenli olmasını sağlıyor. Kaymayı azaltan bu sistem özellikle açık alandaki merdivenlerde ciddi farklar da yaratıyor.
1: Ben

size çok ilginç bir çalgıdan bahsetmek istiyorum. Adını Atatürk'ten alan cümbüşün tarihindeki hikayeyi bilmiyorum, biliyor musunuz? Hikayesi de en az çıkardığı melodiler kadar eşsiz diyebilirim size. Cümbüş, ut gibi perdesiz 12 teli bulunan, böyle tencere şekilli, alüminyum gövdeli ve gövde ağzı deri kaplı olan bir Türk çalgısıdır. Belki bilmeyenler olabilir. Üsküp'te doğan Zeynel Abidin, askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra tophane fabrikasında usta olarak çalışıyor. Baba mesleği olan kılıç üretimini de devam ettirmiş Zeynel Abidin. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye katılıyor. Ama savaş bittiği zaman her şey yeniden başlıyor kendisi için. Savaştan sonra silah ticaretiyle ve silahlarla ilgilenmeme kararı alan Zeynel Abidin, İzmir'de Beyler Sokağı'nda dükkan açarak çalgı imalatına başlıyor. Sonrasında da bu imalathaneyi İstanbul'a taşıyor. 14 Ocak 1930 günü Atatürk'ün huzuruna çıkan Zeynel Abidin Bey bu çalgıyı ilk kez Cumhurbaşkanı'na tanıtıyor. Alüminyum gövde ve ahşap sapıyla biraz böyle udu andıran bu çalgının sesi oldukça gür. O tarihte elektronik ses düzeni olmadığı için çalgının sesinin uzaktan duyulması son derece önemli elbette. Zeynel Abidin Bey'in oğlu Cemal'in sergilediği performansı çok beğenen Atatürk de hemen o anda yeni çalgının adını koyuyor. Bu çalgı hangi meclise girse etrafa neşe saçar, adı cümbüş olsun diyor. Zeynel Abidin Bey ilk yapım cümbüşlerden bir tanesini de Atatürk'e, diğerini de İran Şahı Rıza Pehlevi'ye hediye ediyor. 1934 yılında çıkan soyadı kanunuyla soyadını cümbüş olarak seçen cümbüşün mucidi Zeynel Abidin cümbüşüyle beraber katıldığı Prag ve Kahire sergilerinde ödül kazanıyor aynı zamanda. 1947 yılında hayatını kaybeden Zeynel Abidin cümbüşün ailesi enstrüman imalatına ve satışına hala devam ediyor. Enstrümanın patenti ise Zeynel Abidin cümbüşleri olarak alınmış.

0: Cem'e Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda A

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
12: Garanti BBVA.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo Ülkü 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmeniz olarak sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
9: Radyo.

birinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden.

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

insan tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
2: Her zaman, her yerde.